Leketeyo, bokuloma. Leketeyo, nobuloma. Leketeyo, paleoma. Bo atsinyo amyo, sama khel nekijiyo. Gakeni dengi si kene kudulma. Urusma, patuma sama yobya. Sama harit sama idakano wa upamamsu.